0: Baba.
1: Merhaba.
0: Kera.
1: Alhamdulillah.
0: Vaatın. Maşallah. Eran kurtaydı yani bak anna.
1: Eran iyi tekrar atıp tulhami adısını tep ena bali badi hogadle.
0: Ara ento kuasete nefriyeyi. Tadi ulana anid nambata.
1: Eran to kuasete nefriyeyi baruku anne wa sulfi wa ushiri wa firani ton. Lubabi nduayi samya.
0: Baka. Hoy başına. Ebaki gurhaba wali kahon iadney.
1: O nuri baruku ane wa hi abnikti tekan wa musharib wa hoy dea yon kwana ida yagir.
0: O kan iraban hi gigyan.
1: Ya sala. O kan iraban hi gigyan hoka. Fagar ka mun hab.
0: Ya raya an inka bandho gribati tekdi.
1: Ki kenda.
0: Ka na dor yakya.
1: Wana ke gigya.
0: Fajri? Inka bandho.
1: Sabah katine de geldi ay bayak saya. Fakir kaban ya hoga.
0: Aba da yeni bağda. İnka. Yeni bambara var. İnki bu kamu ira bir kere bandok. Garati.